0: Aa, sen sabah dönüyordun değil mi Merveciğim?
1: Tabii ki ama önce sabah gidip boyozumu alacağım. Ondan sonra da Urla'ya döneceğim.
0: E zaten sen ve boyoz aşkın.

0: Kerem, ya mutfak için baya baya bankacılığı bıraktın yani, öyle mi?
1: Bıraktım evet. Bir mutfak okulunda eğitim aldım. Onlar da beni staj için buraya gönderdiler.
2: Hayırdır bu yaşta ne stajı?
0: Günaydın şef.
2: Günaydın.
1: Günaydın şef. Kerem ben, stajyerim. Aslında biz Özlem Hanım'la bu konuyu konuşmuştuk. Ben bugün işe başlayacaktım.
2: Haberim yok. Özlem geçen hafta ayrıldı. Bakalım sen ne zaman ayrılacaksın? Onur ne yapıyorsun sen orada?
0: Şefim şey... Ya olur da bu gurme gelirse diye ben böyle alternatif reçete çıkarıyordum da.
2: Oh, bitmiyor. Bu konu bitmiyor. Kerem şimdi beni dinle. Sen olsan ne yapardın? Bir gurme var. Aşk Tadında diye bir Instagram hesabından gıcık gıcık yazılar yazıyor. Restoranlara müşteri gibi gidip gizli gizli tadım yapıyor. Urla'ya geliyormuş. Hatta bizim restorana gelecekmiş. Bizimkiler de diyor ki menümüzde güncelleme yapalım. Hatta menümüze bir tane daha tatlı ekleyelim. Zaten menümüzde bir tane tatlımız var. O da anneannemin tarifi. Yani herkesin sorduğu tatlı. Ama ben konuyu kapatmaya çalıştıkça konu nedense kapanmıyor. Sonra Merve kızgın. Şimdi sana tekrar soruyorum. Sen olsan ne yapardın?
1: Gurme belki de o tatlı için geliyordur.
0: Vay vay, stajyere bak sen ya.
2: Kerem bu arada yarın kapalıyız ama alışveriş günü Onur'la bize katılırsın.
1: Tamam şef.
2: Güneş doğarken buluşuruz.
3: Tamam şef.
1: Kaç oluyor yani?